Luego, boleche. Sender bana. Orada sniper falan ben kolunda desem ne lahodum. Dürük alıcış belediyede bekle söyle fakat ben hala hala besin dedim kolla basın bir boya ver. Çöndür evlenme. Привет, добрый вечер, друзья.